0: bir kuni bir kampirshohdan so'rashibdi. Xolajon, nega shu yoshingizda ham inski hujjat topshirgani keldingiz? Kampir javob beribdi.
1: Mana cholim talaba qizlarni yoqtiradi-da.
2: From the streets of Miami to presenting at the Grammys. Con el molito.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

ayol kishi uzuk taqqan bo'lsa, demak, erga tekkan. Agar zirak taqqan bo'lsa, bu hech narsani bildirmaydi. Agar ikkovi ham bo'lsa, demak, u erga tekkan, lekin bu hech narsani bildirmaydi.

0: Jazz Radiosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
2: Bilesem ne Zoha? Kitap beni en yakşı dostum.
3: Ne mi? Kitap deysem mi? Sen ozu umrinde bir martı bosayım. Kitap okuyam mısın? En yakın dost bosa. Bu kitaplarını umuma sahifeleri kırıklamayan ku?
2: Ya kızım sen. En yakın dostum ki kanan kılıp bıçak otaraman nazo.
3: Ha, senge bohona bosa buldu. Şungeyem darro bohona topasını.
2: Ben hiç kanaka bohona topkenim yok. Nazo etkence. Ahir yigitinge ergeteyadigan bo'psam mı?
3: Ha, buni nimasi yomon?
2: Yo, yaxshi. Bilasanmi, menimcha uni senga uylanishdan maqsadi seni hisobingdan qarzlarini to'lash bo'lsa kerak.
3: Hech ham bo'lmagan gapdi. Uchi faqat men emas, hattoki o'zini qarzlarini ham to'lash niyatida emas.
1: 2 dugona.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ne otağın tuxumingiz barmı yoxmu?
3: Bor.
2: Nechta?
3: 2-ta.
2: Menga ko'proq kerak edi-da.
3: Siz 2 tane olib turing, yana olib keberaman.
2: Bu bering shuni. Xotin aytuvdi shu. Ya xotin deganda kompress yaxshi yuritdimi?
3: Ha?
2: İsimleri...
3: Cüzümgül.
2: Cüzümgül hala.
3: Üzümgül, üzümgül.
2: Yüzlerden nur yağladı bu kemperde.
3: Haa, hakiki ismi cismege mas. Yaşlıki de huddu üzüm deydi de doğrusu. Hazır mayiz deyip hop kaldı bir içeri.
2: Asıran kemperde. Otakan siz bizde kuşlardan mı utas çekil lan?
3: Haa, sile tamayın ki tamam.
2: Ama siz şularda yüge taşıp geteyim ben. Kutar vermeyeyim bunu.
3: Haa, sile tamayın ki tamam hazır.
2: Ben bunların hamasını.
3: Bu, sile kuşlakların adını nime deydi?
2: Kekirdek.
3: Kekirdek?
2: Hı.
3: Keyingisi necha? Keyingi qishloq.
2: Keyingisi o'pka, undan keyingisi oshqozon.
3: Ana shu oshqozon qishloqdan keyingi qishloqning oti nima?
2: Undan keyin qishloq yo'q. To'g'ri dalaga chiqib ketasiz.
0: Sangoma ustalari.
2: Kelinglar, ozgina muhabbat haqida ham gaplashamiz. Yigitlarning yuziga qon yugurdi. Kes. Yani o'ylamanglar muhabbat deganimga ortiq ekanmiz deb. Men shu yoshga kirib o'rtoqlar, hali bitta qizni qo'lidan tutib, yaxshi qiz, kechirasiz. Men sizni sevib qoldim degan yigit emasman, degan ekan G'opir G'ulom. Muhabbat yosh tanlamas deydi. Nafaqat yosh, muhabbat millat u mansab ham tanlamas ekan. Muhabbat oldida shoh u gado, negro nemis bir ekan. Faqat ishori har xil ekan. Yaqinda bir kitobda o'qib qoldim. Afrikani hindular yashaydigan bir qabilasida yigit qizga sevgi izhor qilish uchun qiz bolani yuziga tupurar ekan. Qizga ma'qul kelsa qizam. Keyin borib domkon bo'g'iga. Keyin domkon bo'g'i bularni. Keyin dalchi tuplashib yuraverar ekan. Germaniyada qizi odat bor ekan. Hozirgacha saqlanar ekan bu an'ana qaysidir bir shahrida. Yigit qizga sevgi izhor qilish uchun qiz yashaydigan uyni eshigini ostonasini supurib ketar ekan. Qiz bundoq qarasa supurilgan. Ertasi kuni poylar ekan. Yigit ma'qul bo'lib qolsa, 3-chi kun chiqar ekan. Chiqsa chiqdi, chiqmasa yigit supurgini olar ekanda narigi darvozaga o'tib ketaverar ekan. Turkiyada qizi bir odat bor ekan. Qiz bola voyaga yetsa, qiz bolaning figurasiga qarab uyni ko'rinadigan joyiga butilka qo'yib qo'yar ekan. Agar chiroyli bo'lsa, Coca-Cola, limonad, bakalashka, bonka, chelak, plak, sisternagacha qo'yar ekan.
0: Sangoma ustalari.

Clark bu dahshatli xabarni eshitgach, o'g'lini bag'riga bosdi va dedi: "Rahmat bolajonim. Har bir ishni bir hikmati bor. Hayotingizdagi sodir bo'layotgan ishlar siz o'ylagandek bo'lmayotgan bo'lsa, sira afsus chekmang. Uning bir yaxshiligi siz uchun hadiyadir.

0: sevimli taronalar non-stop'i. Aynan bizning to'lqinda.
1: Alo.
2: Alo.

0: yaptıkani istirdi. Kızlarının cahli burnunun içinde duradı. Yani şart mı kızı? Bir de çıralı kız. Bala bir yigit için ozunu ozu he. Akıllı kızlar ne kıladı? Akıllı kızlar o şey günü benzinini kotarıp toyhaneye baladı. Yigit duyuyu baladı. Toylar mübarek yok. Bahtı veliler, battar veliler. Başarınca tüpür varardı mı? Hemen karar tuttu da. Bana topkan gül, topmakan bir kanistir benzinli gelirdi. Benzin alıp geldim. Benzinli mi kalamam lan? Dese, hani kelin tamam avtobüs var diyor. Boşengi salası da, her ne de yani. Bizden toyana. Bizden peşenimizde yazdık yani vardır. Dip çık geçse böyle uğradı. Ya ki bu masam yigitler sevgen kızı yet almasa, atanası kovmasa başka bir yer varsa. Ama dedi, be vefa dünya, pazar buldum. E buna kası bomba gel. Bütün halk bilir düşük şu kızı uylanışımlı. Yendinime kıldım. Bunu yap karen cahil çıkan hali yaş da. 5 metre arkam bir yem keti yaptı. Atası malhaneye kirk etti. Atası tomdan haşak taşı yaptı. Koldu panşaka. Ondan engellen adlı balası. Koldu arkamla malhaneye kirk etti. Hem mal delede. Bu o arkam kadar malhane değil. İyi şaşma. Bu hali kız bilen cencaylaşı yürüyordu. Bu neyse sen cahil üstü böyle sakın mısın? Şöyle sen çıkıp beyin oran oğuzun tomdan taşı atakan yürü barsa oğlu kış yapıp durgan işte asılı. Balam ne vakit koydun? İyi adam yigit kişi bitti kızı sürün ozunu ozu asıp koydum. Ha dede asıp koydum. Asıp koydum dede. Gapır yaptıymış asıl ya adam. Otakan hayran oğlum. Dur yakara giyip hıp öderin gel lanet. Adam ozunu ozu koltuğunu sayıda asadım ha. Ha boyun içerisinde asıp mıydı mı? Dese boynumda kıtığım var dede durmuş.
1: Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Hayotda do'stlar, qiziq gaplar ko'pincha eshitamiz, mag'zini chatmaymiz, qiziq hangomalarni guvoh bo'lamiz, e'tibor bermaymiz. Umuman olganda, doktorlarimizni, shifokorlarimizni aytishlariga qaraganda, bir marta dildan astoydil qaqqa otilgan odamning umri 17.5 yuz yarak. Qarang, buni allaqachon meditsinamiz isbotlagan. Ajabamas, yaqin kunlarda kulgi bilan davolovchi klinikalar ochilsa, shunda har qanday dori-darmoni kerak bo'lmay qoladi. Bir marta kulgan odam sog'ayib, uyiga qaytib, bemalol qaytib yurishmi? Lekin, hayotda ahyon-ahyonda bo'lsa ham kulgini g'ash ko'radigan, kulgi bilan chiqisha olmaydiganlar ham uchrab turadi. O'zi ko'rolmaydi, kulgan odam ko'rolmaydi. Bu nimaga kulyapti, meni ustimdan kulyaptimi, meni masxaralayaptimi degan har xil xayollarga borishi mumkin. Ashnaqalardan bittasi doktorga kelib, o'zidan o'zi shikoyat qilibdi. Doktorjon, onay tamom bo'ldim doktorjon. Qaqa qaramang, qaqa, ko'chada qaqa. Avtobusda qaqaqa, qo'shninikida qaqaqa, shifonda qaqaqa, bu tinchlik yo'qmi, nimaga kuladi odamlar? Mazam yo'q, kechasi bilan uxlolmay chiqaman. To'satdan pop aytib bir narsa o'qisam, shuncha topganim kimga qolib ketadi, doktorjon? Lekin doktor, nega unaqa deyapsiz? Shimingiz yo'qmi deb so'rab qolibdi. Menda odam nima qiladi? Men so'qqavoshman, menga inson zoti bardosh berolmaydi. Bu inson ekan, qushlarni aytmaysiz. Man qarab turib shularga hayron qolaman, doktorjon. Qayerdan paydo bo'larkin shular, ha? Chirq etadi, shoqqa qonadi, vijir-vijir qiladi. Chirq etadi, shoqqa qonadi, vijir-vijir qiladi. Abhalakat, mana hovlimda nima bor deyman. Undan ko'ra bozorlarga borib nasibang teray, oyog'ingni uzatib yot. Qanaqa bunga kirish? Bu qo'shnimda 8 ta bola, bu qo'shnimda 9 ta bola. Bittasi chirr etsa, bittasi g'irr etadi, o'zi bu qo'yib ketadi. Kecha mana bu 8 ta bolaning hovlisida to'polon bo'lib qoldi. Nima gap ekan? Sekin devor yilqichdan qaraganim bilaman. Qarasam kichkina kishini jo'jachalar osmonga sakrab, ayuhanna osol to'polon qilishadi. Hay jo'jachalar, tirronchalar, nima gap, nima to'polon? Tinchlikmisan, tinchlik emagizan. Sigirin, mestin dedi. Voy, sigiringdan aylanib qo'ya qolay seni. Men ona tug'ibdimi deb o'ylanman dedim. Uch yashasimda shu o'g'li bor. Kecha meni devorim tagini ko'rib, suv quyib loy o'ynayapti. Nima qilyapsan? O, ustingga devor ag'darib tushadi-yu, jiyan. Sen amakijon, biz bu yerda qurilish o'ynaymiz avaylar bilan deydi. Qurilishing qursa, yig'ishtirmaysan, ko'rsataman hozir dedim. Yo'q, mendan avval u menga ko'rsatdi qurilish qanaqa bo'lishi. Zavoddan poylab turib, qo'lidagi somonli loy bilan ikkala ko'zimni suvab qo'ya qolsa bo'ladimi? Deb qo'lingizni suvab cho'g'andi. Voy, nima qilsa bo'ladi, doktorjon? Nima qilsa bo'ladi bularni? Yarim tanob yerim bor, orqasidan bir soy o'tgan. Ertadan kechgacha shov, shov, shov, shov. Bu ham yetmaganday, magnitofonni yelkasiga osib olib, ovozini baland qilib, ko'chani to'polon qilib yuradiganlar paydo bo'lishdi. Kun chiqmasdan boshlab g'ita, g'ita, g'ita, g'ita, g'ita, g'ita, g'ita, g'ita. Bir dona gul, bir dona gul, yak dona gul, bir dona gul, o'ziga gul, ko'ziga gul, dahanat gul, suhanat gul. O, noinsof. Ha, o'ziku bitta gul bo'lsa, nima qilasan buni yarim soatdan beri aylantir. Uyingga olib kirib suvga solib qo'y. Ochilganda opalaring bilan ham gullab o'tirasan. Voy, qanaqa bunga kirishdi? Asli nomim Asatillo. Ko'cha ko'yda Asatillo sezat deb qarayman. Lekin to'polon qiladiganlar ataylab jig'im ketish uchun Hasatillo deydi. Mani nima Hasatillo? Birovga hasad qilmasam o'z kunim o'zim ko'rsa. Lekin hayotda aksi bo'lar ekan, odamlarni uyga yopib chalpay yoqsa menga qora kalta yog'adi. Uzum eksam shira tushadi, daraxt eksam shaksovul deb quriy boshlaydi. Lotereya olsam 1 so'm chiqadi. Odamlarga payandozlar chiqamish, qaladininlar chiqamish, patapatlar chiqamish, hatto bir xillarga avtomobillar chiqamish. Menga avtomobil yodda tursin, kinomizda hammondagi yuradigan shippa ham chiqmaydi. Baxtimdan o'lgur. Kecha o'ylab zora bir ermak o'sa deb choshon bozorga borib qo'y sotib oldim. Egasi toza tarifini keltirib sotdi. Zotli qo'y tog'ajon 12 kunda tug'ib beradi, hovlida bolalar bilan bir yayrab qolasiz dedi. Tog'ajon degan tillaring kesilsin. Uyga olib kelib qarasam, doktorjon, erkak qo'y ekan. Nima qilsa bo'ladi bular? Ajalimdan mezbon bo'lib o'ldiradi bular. Men ham bir shifo bag'ishlang, doktorjon. Men ham bir bunday odamlarga o'xshab o'ynab kulib yuray. O'tirayapsiz, ko'proq odamlarning ichida bo'ling. Odamlarning sevinchiga sherik bo'ling. Odamlardan hadiksirab, burchak-burchakda ig'voni ko'paytirib, bularning orqasidan tuhmat toshini otib, gapni ko'paytirib yursangiz bilib qo'ying, bu kechda bir kun emas, bir kun, ha, yaxshilikka bormaydi. To'xtab qoldingiz, o'laman. O'lasiz, buni Ibn Sino aytganlar. Nima qilish kerak? Ko'proq kuling. Men kulolmayman, doktorjon, kulolmayman. Kulgan odamni ko'rsam, bo'ldi, qo'ygim keladi. Menga dori bering, darmon bering, tuzating. Bo'lmasam siz ham sizga hech qanday dori-darmon keragi yo'q. Birdan bir dori-darmon, uyamiz kulgu. Yo, kulasiz, yo. Asatullohning ko'zini qoranlashtirib, majbur bo'lgandan mayli, kulgansiz, kulaveramiz. Xo'sh, bugundan boshlab kulaymikin, yo, kelasi haftadan kulsam ham bo'ladimi? Yo, hozir kulasiz, majburan kulayotganmiz, doktor tushmagiray. Qo'ymadingiz-qo'ymadingizda. Ish qilib bo'lding odat. Sog'-salomat yursam bas, mol jonim omon bo'lsa bas, ko'chada ketayotganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Odamlar hayron bo'lamish, nima balo, saratonni issiqda aynab qoldingmikin bu? Bollar o'ynab yurgan ekan, ha, shu bollar, qo'zi bollar, kim bollar bilan ragat o'ynayapsizlarmi? Aynan aytsizlardan o'ynanglar. U kelayotgan amakining peshinasini poyla, meni qo'shnim bo'ladi. U kelayotgan, ha, qanaqa popla, ha, qani bir mergaligingni qo'yib qo'y, totat qo'rqma. Hop, barakala, ana o'ziga tegdi, chaman to'g'ri bo'ldi. Qo'rman, qo'shnijon, bundan battar bo'ldi.
2: این الان کشته دی لامش کنه پایله لامش کنه بر چه چرک سندرچه
3: سارا خالقان دادم نیم تو فلمسه تو فلان کیوسه خخ زو ولاد بیا
2: پایله پایله دیگه نگه حالی بله لامش که آدم اند پیانش کت پر لاست فلان اوزنی بیش نزدیک شاخه ساپرت وو آشیلر خونی سنسن خونی باشم به هنگام تپانک کوچه کوچی لاتان میل میشن تاگان تریب باشین خورشن خونم گوش پلاسن لاتوکاتون لریم
3: دیگه نگم بر آدم اوگی کتیت کنه گم کشته لیمیت کنه یه کسی یه آلت دیده بله جان حالت آلت کش اوز نموز بی وقت التباط بود
2: یه سلام لکم لکه یاش میسز هیون وسون وای ایتیز میگه یاشیت آلیسلام یه خوب نام من کجی رسم لکه ایتیز خنش لنه تمشون لره خنون لره خوبی روزی باشی
3: دیگه نکن قصه دن قصه دیگر بی عزیز دوستلر حیات هر بر نسان سمیمی بگنیش با آدم کلگی سمیمی کلگی مسید سنوی کلگی

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.